0: gelsin, malem harap. Ey dil bela, gerdan latif, ve nazika, kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim, malem harap. Ey dil bela, gerdan zucac, ve nazika, misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran azim, malem harap. Ey dil bela, kamet misal, ve nazika, dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim, malem harap. Ey dil bela, ve dil bela, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve ran azim, malem harap. Ey dil bela, gerden zirav, dem şişeya teyji gulav, ey doktore beş nazrav, veyran ezim malem xırab. Cavan guhildine bimeste, ev çend ya misri bideste, lukuştina min de bikeste, veyran ezim malem xırab. Dübe qasta min dukuji, dübe kifra dil nosuji, gelek sutim girim ruji, veyran ezim malem xırab. Gelek sütüm, girim kebap, girye bimin sed renk kırap, ya leyteni kunru turap, veyran ezim malem kırap. Ya leyteni kunru vakar, vey nazika min tecid dur, behiş girim zülfe tuhur, veyran ezim malem kırap. Behiş girim zülfe tıraş, biski siyah behnat hoş. Ey doktore çapik bimeş, veyran ezim malem harap. Bi keyf girim zülfe tıraş, biski siyah zülfe kamer. Eşka muhabbet amin liser, veyran ezim malem harap. Sutum braştım bi hesap, lipirsi bu girme kebap. Girye bimin sed renk azap, ویران ازم مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ر خالا گردنه از دین گرم بردم دینه ویران ازم مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşyan şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Nazım benim bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefakırım bir beyazın tehli seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbesta bir beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli danime kabrı kabristani bir beyazın tehli danime kabrı reşü tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har şali daha berdil kadir emi muştaza kaşar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar Har şali emi tamam mezevdü tekatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisk ve tehli çapil direce porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و تجمون و رامی شانه که دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگه ایشال حفظاله می تمام بازی رامی شانه که جیتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ای تو نحیلی مای ما خایی
1: حفظاله می تمام و حفظ خونیه مثل مالا باوه ته و ته دو عزلی جبون و رامی شانه که کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته دخازم قربیت خاره نمرده میره

0: Rouge, rouge, rouge. Bon, on donne.
1: Babana
2: ne önce demişler mi isterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kavat edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyal şare ve hamay. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Merhaba Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım nasıl akım kapıcı çay kusisi. Bela kıda hap çay hoş bu kirmeye de çöke. Haydi kırım haydi.
2: La bela çiriyani ma hap çay. Kalesi ve gıhı gıhı.
3: La ya çiriyi la. Çayeli adına, gher çayeli adıkum. Ve tadzuk ha. Şuf şunları.

böyle içip kendi desteydi. Menehum kari gaddare yoyak böyle içip kendi.

Ey evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuy soru deramın.

helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girtin. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan bir ribertiye u gelekvara.

0: Rouge, rouge, rouge. Mon donne.
1: Konuş oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! All in oldu!
2: Ne?
1: All in oldu!

Oy evina dilê min Roniya çavê min Min biriya te gülle Kes kuy sur dera min

ve mağmur heçama. Nakın yan dedi lav işaret edestan kuşum edin dersim acelin cüme dersim acorin. Nedi şeyleri bize ver reklamın üstünü yeke kurmaca yeke aceme yeke. Ezan-ı sülası bir açımın cem yandan şeydi tırken mi diyeke benzer abi çabı gül abiz mi teyli çapıl bireyce porkeşe nam kandile. Gerdemler acuta kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara derdir bazı bir adı fırı kemin eve seyhavi dina varış gül ya. Mesel kadar tavan dedi kim ramişanı gildi ve levi şekeril ya nadi ve ahmedi ile terzeydi hakimi. Şemli edi arabi halukat dedi gerdin ya kapkap geber guhara le kerem kim geli yaban oldu no çıkavurin. Mücid ve tereddüt tırız bağır akvat yapşamın akıya alukı makin rıka vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misur rasu bir rabine, bayi kurul bayi, şer kurul bayi, garbi çöpür rasu meteğe gimine. Aziz şümini cem yankacı, acem emdiye kapın zirave, çöpün zirave, porkeşi, nab kandile gerden zire. پنانی دکتوره کی دولت اجوی داده یا چنده کی دستانه کت یا خیال و خما کدر مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بیسمن یه فریدی را بیشم را کار کار جه دلمه لمه حق سالمه تمام از حیثی رو عبداله لدر ایمان فاویده مگه لو بیسمن یه منه دست خوابیده ناورش کلیا بسر خدا توانه ده کم را میشانه گلده میگولی یا ناغی وحمدی لدر زهده حاکمی شمره داره بیله کرم کم لی عربی نزان میشود به ترز بسرد باقی را گودیم شمد خیال به اسمی گم درد کل بخیال جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل